0: demanglar, men daydi emasman. Yana telba demanglar, men telba emasman. Mena bir dardim bor, lek kasal emasman. Mena boshqa dardim bor, sabab bevafo yor.
1: Toshkent. Kuz. Hit FM.

meni sevgim halol. Mana oldingda mamutun nazaringda, Xudoyim yaratgan muhabbat ko'nida. Kel meni yonimga qizaloq uyalma, yana ikki qadam jonginamayama. Agar eshitsang yuragim tezlashdi, xuddi kech qolganday.

0: kattıda 1955-11-10 birge küyleyimiz. Akbarot.com'a Hit FM radyo stansiyası.
1: Pul kerek mi? Davr Bank'tan resmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni işletin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemen. Batafsın 12.84 kısa rakamı yok ki Davr Bank'ın özünüzge yakın filialıge müracaat kılın.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
4: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
4: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
6: Hit FM reklama bo'limi
7: 33 598 00.

0: odamlar nima deydi?
1: Hayotingni ulardan uzoqda qur.
0: Odamlar nima deydi?
1: Ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu.
0: Odamlar nima deydi?
1: Deb o'ylasang yashamaganing ma'qul.
0: Odamlar har doim nimadir deydi.
1: Sen bu gaplarga bo'lma ma'qul.

anası tilla yurtta közler kilerin peşanenge yozganidan ayrılmayar canım çıkarım.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

0: jimjit ko'cha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayman.